James Hunk ve Infinity ile 7.05 oldu saatler. Herkese merhabalar, günaydınlar. Sabah modunu açtık bile ben Serdar. Radyo Fenomen'de her sabah yaptığımız gibi 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenleriyle yeni günü karşılıyoruz. Şengif ve Ekon zamanı şimdi bu body.

0: Çok başarılı, çok keyifli işbirliklerine devam ediyor. Bu yazıda tabii ki boş geçmedi. Email Angel ve Ultra neydi şimdi buradaydı. Moving to the Sun. Burası Radyo Ferman. Günaydınlar, mutlu sabahlar. Serdar ben ve sabah modunda Nora, Chris Direnç ile eşinde Remedy'yi az sonra dinliyoruz. Daha önce ise Tame Impala, Jenny, Dracula. Kaçırma.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Ürün iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Önceki yıllarda popülaritesini yakalamıştı ama işte Good Girl Gone Bad albümü ve işte bu parçasıyla da bu popülariteyi tam anlamıyla perçinlemişti 2008 yılında Rihanna ile Disturbia. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Fermendesin, Serdar ben ve sabah modunda Ella Henderson, Rudimentation'da Elvay birazdan dinleyeceğiz. Hemen öncesine The Boza Magnetic burada.
1: Reklam. Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4-469.
2: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
8: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa Asya istikametinde akıcı, aksi yönde her iki köprüde yoğun devam etmekte. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Küçükçekmece, Merter, Topkapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksi yönde Çağlayan, Haliç, Edirne, Kapı, Merter, Haramidere, Beylikdüzü aralıklarla etkili. Tende, Adımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun. Bahçeşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı, aksi yönde Bayrampaşa, Mahmut Bey etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Tende, Ataşehir, Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
9: Radyo Fenomen.
6: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
10: Sabah Modu.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14-15, 16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatimiz 8. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Yeni saat DJ Gojer'le başlıyor. Michiko.

Amerika Müzik Ödülleri'nde Rock That Body şarkısıyla en iyi nostaljik şarkı ödülünü kazanmışlardı. Ve bu aynı zamanda grubun 4 orijinal üyesinin bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti. Bir araya gelişleri de grup üyelerinin 50. yaş günlerini birlikte kutlamasıydı. Black Eyed Peas, J Balvin'le Rhythm Boy dinledik. Sabah moduna Alex Warren'la devam.

0: insanların sound'u, biraz bizden de esintiler ve Türk müzik severinde Evrim çok sevdiği şarkılardan bir tanesi oldu. Minelli Sikoto yaşında Yesterday buradaydı. Burası Radyo Feremen, günaydınlar, keyifli sabahlar. Serdar ben ve sabah modunda birazdan Florida'yı Whistle'la dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise Olivia Dean So Easy ile seni bekliyor, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Yalova 101.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
2: Hadi o zaman.
1: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Vodafone Red'le sınırsızca.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

Tesla buradaydı. Uçak yolculuklarında bu koltuk arkalarındaki ekranları aranıza kullanan var mı? Çünkü bu dijital ekranların dönemi yakında sona erebilir. Çünkü dünyanın öne gelen havayolu şirketlerinden biri yeni nesil yolcu uçaklarında bu koltuk arkası eğlence ekranlarını tamamen kaldırma kararı almış şirket yetkilileri. Bu ekranların uçak başına tonlarca ek ağırlık yarattığını, tonlarca karbon salınımına yol açtığını ve artık neredeyse her yolcunun kendi tableti veya telefonuyla seyahat ettiğini belirtti. Gerçekten de öyle yani, bir uzun yola çıktığınızda zaten hepimizin akıllı telefonu var. Hatta bu yolculuklar için kendi tabletlerimizi de getirdiğimiz oluyor. Haliyle uçaktaki o ekranlara o kadar da ihtiyaç duymuyoruz gibi, değil mi? Mantıklı bir karar gibi gözüküyor. Sabah modundasın. M4S Fallen Angel'a devam.

0: Çok iyi bir şarkı olmasının yanı sıra harika bir soundtrack aynı zamanda. The Devil Wears Prada 2 filminden Lady Gaga ve Doja eşinde dinledik One Way. Günaydınlar, keyifli sabahlar. Radyo Fermen'de sabah modundasın. One Plus One diyecek Siyah. Birazdan hemen öncesinde ise The Silent Partner FIVH. Şu an Learning burada, kaçırma. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
4: Shop'a ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
7: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
8: İngiliz Home farkı var.
9: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, Beşyol İncirli, Topkapı Çağlayan, Aksiyon'da Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun devam etmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Altınşehir Mahmut Bey, Hastalok Meydanı, Aksiyon'da Bayrampaşa İstoç'ta yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca aralıklarla etkili devam ederken Temde Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor.

0: fırsatlarından anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzul uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14-15, 16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatimiz 9 oldu. Radyo Feremen'de sabah modunda şimdi. Şimdi Arko, Kasango ve Fire Fire.

Geçtiğimiz günlerde bağımsızlığının 250. yıl dönümünü kutlayan Amerika Birleşik Devletleri'nde New York City'de geleneksel bağımsızlık günü kutlamaları tabii ki düzenlendi ve sahne alan isimlerden biriydi. B.B. Rexha, J. Balvin ve David Guetta eşliğinde dinledik. Say My Name sonrasında sabah modunun konukları Anima ve Lizzo oluyor.

0: gibi birçok Latin şarkı, Latin hit var. Belki de artık sadece o türe yönelmenin vakti geldi. Onun için inna Radyo Feremen'de Morenito. Mutlu sabahlar, Serdar ben. Sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. David Guetta, Sia eşinde She Wolf'u hatırlayacağız. Hemen öncesinde ise Tame Impala, Jenny, Dracula'yla burada olacak. Kaçırma.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta başlıyor.
1: Florida Beach.
2: 11 Temmuz Cumartesi
1: DJ K1 ile eğlence saat 14'te başlıyor.
2: Florida Beach'te
1: eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
1: Ve kanala katıl.
2: Davetiye kazanma şansı yakala.
3: Reklam.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzuli uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Şimdi Atasun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve

yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de sen...

Alan Walker, FMX yepyeni bir işbirliği Faith'le buradaydı. Şöyle bir habere denk geldim. 2000 yıllık Roma kozmetik kutusu açıldı diye. Şimdi İngiltere'deki arkeolojik kazılarda antik Roma döneminden kalma üzeri mühürlü bronz bir kamp bulunmuş ve laboratuvar ortamında büyük bir titizlikle açmışlar bu kutuyu. İçinden tam 2000 yıllık orijinal bir yüz krebi çıkmış. Kimyasal analizlerde Romalı kadınların pürüzsüz bir ten için kullandığı bu kremin içerisinde işte hayvansal yağlar, nişasta ve kalay oksit karışımı varmış. Yani bu kremin daha doğrusu bunlardan elde edildiği ortaya çıkmış. Tabii kremin bunca asır

olmadan nemli ve kokusuz bir şekilde günümüze kadar ulaşmışsa araştırmacıları epeyce hayrete düşürmüş. Tabii bir yandan şunu da düşündüm, yani işte antik çağda bile güzellik ve estetik kaygısı günümüzdeki kadar demek ki yaygınmış. Sabah modunda Şenzi, WhatsApp'la devam.

0: Sabah modundasın, birazdan Lady Gaga'yı abrakadabrayla dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise Shakira, Burna Boy, Die Die'la radyonda olacak, kaçırma.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
5: MediaMarkt.

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Reklam.
4: Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de

kendisi aynı zamanda tam bir moda ikonu. Paris Moda Haftası kapsamında onun geçmişte giydiği ikonik lüks tasarımlardan biri Paris'teki prestijli bir otelde halka açık ve ücretsiz olarak sergilenmeye başlamış. Lady Gaga'yı Abracadabra ile dinledik ve sabah moduna şimdi Pitbull Mark Anthony ile devam. Rain Over Me.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

Malike sana Moro'yla buradaydı. Keyifli sabahlar Serdar ben. Sabah modunun bugünlük ve bu haftalık sonuna geldik. Sizlere şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum ve yepyeni haftanın hemen başında pazartesi sabah 7'de sabah modu için tekrar mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim. One Republic, I Ain't Worried de şimdi burada.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da. İngiliz Home farkı
2: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Garaj 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Orijinal, çamlıca, gazoz. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta başlıyor.
0: Florida Beach.
1: 11 Temmuz Cumartesi
0: DJ K1 ile eğlence saat 14'te başlıyor.
1: Florida Beach'te
0: eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et.
0: Ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
4: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Pilot garaj şoto ekspertiz.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanın.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Sütaş Ayran. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14-15, 16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
3: Radyo Fenomen.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alış

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben. Yalçın Alaca ile birlikte 10 Temmuz'da Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Yalçın, hoş geldin.
2: Hoş buldum Serdar.
1: Yalçın, şimdi seni 4 yıl öncesine bir götüreyim mi?
2: Yani 14 Aralık 2022'ye gidelim.
1: 22.
2: Söyleyeceğini tahmin ettim çünkü.
1: Anıları canlandıralım. Yine bir Fransa-Fas maçı, bu defa yarı finalde karşı
2: evet.
1: karşıya gelmişlerdi. Ve o günkü skor neydi? Dün akşamki skor neydi?
2: O günkü skorla bu akşam, yani dün akşamki Aha. skor aynı. 2-0. Bundan Aha. 4 yıl önce 14 Aralık 2022 bu sefer yarı finalde Fransa-Fas karşı karşıya geliyor. Aha. Tarih tekerrürden ibarettir. Aha. Ve dün akşama da baktığımız zaman çeyrek finalde yine Fransa-Fas. Ama 4 yıl önce olduğu gibi bu Aha. yılda Fransa affetmedi. Evet. Aynı skorla üstünlüğünü korudu ve tabii ki yarı finale de çıktılar.
1: Tabii 2022'de bir kış Dünya Kupası
2: Aralık ayında yapılmıştı.
1: Oynanmıştı.
2: Zaten dünyada ilk kez yapılan bir kış organizasyonuydu Dünya Aha. Kupası olarak. Herkes de şaşırmıştı ama yapacak bir şey yok çünkü oradaki iklim onu
1: gerektiriyordu
2: yani.
1: Ve şimdi bu Dünya Kupası'na dönecek olursak Fransa favori çıktığı maçı kazandı. Yine Dembele ve Mbappe'nin golüyle, hatta Mbappe bir de penaltı kaçırdı. Ben maçın hemen başında, ekran başındaydım.
2: Hı hı.
1: Net bir şekilde atar dedim ama Mbappe, gerçekten izledin bilmiyorum maçı, çok kötü bir penaltı kullandı. Yani
2: çok,
1: hiç yakışmıyor.
2: Çok kötü penaltı kullandı ama Aha. bazı Dünya Kupası'ndaki maçlara baktığımız zaman bunun örnekleri var yani. Hiç kaçırmaz, hep atar dediğimiz futbolcular, onun verdiği bir heyecan mı, bir stres mi artık bilmiyorum. Kaçırıyorlar abi, atamıyorlar bir türlü yani.
1: Ya şey aklıma geldi, bizim yaş kesinlikle yetiyor ona. Roberto Baggio'nun
2: Baggio.
1: İtalya
2: evet.
1: finalinde Dünya Kupası'nda böyle dağlara taşlara vurdu.
2: Dağlara taşlara vurdu gitti
1: vallahi. Ya Mbappe en az onun kadar kötü attı. Yani böyle kalecinin çok böyle üstüne giden, kalecinin çok uğraşmadığı bir kurtarış oldu açıkçası. Neyse, öyle ya da böyle Fransa kazandı ve rakibini bekliyor. Rakibi acaba kim olacak?
2: Rakibi de bu akşamki maçı hemen hatırlatalım bu arada, onu söyleyelim. Bu akşam şuradan notlarımdan bakıyorum, İspanya-Belçika karşı karşıya geliyor saat 22'de.
1: Güzel maç.
2: Bu maçın galibiyle Fransa karşılaşacak.
1: Hı hı.
2: Sevgili Serdar, tabii ki Belçika'da Lukaku var. Lukaku da çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor, yolumuza devam etmemiz gerekiyor diye ifadeler kullandı basın toplantısında. Dün akşamki maçın hemen sonrasında Mbappe diyor ki hala uzun bir yolumuz var. Önümüzdeki maçların geride bıraktıklarımızdan daha zorlu olacağını biliyoruz. Kalan maçlar için de hazırız diyor. Yani bakıyorsun bütün takımlar hazır abi.
1: Evet.
2: Öyle bir şey
1: ama
2: var.
1: Ama Fransa İspanya sanki yarı finali olacak gibi bir görüntü
2: işte
1: var.
2: Olur mu olmaz mı? Vallahi artık bu son maçlar hep sürprizli maçlar olabilir.
1: Hı hı.
2: Bilemiyoruz. Hani Fas'tan da bir sürpriz bekliyorduk ama.
1: Evet.
2: 4 yıl önceki skor bu yılda
1: evet,
2: kendisini korudu aslında.
1: Favoriler kazanıyor gibi
2: evet.
1: ve dediğin gibi İspanya-Belçika maçını izleyeceğiz akşam. Yarın maç yok. Cumartesi
2: evet.
1: bir gün yine ara. Sonrasında Norveç-İngiltere, Arjantin-İsviçre maçları pazar günü oynanacak. Ve biz de tabii ki yeni haftanın başında pazartesi günü hem hafta sonu oynananları hem de son durumları birlikte seninle konuşacağız. Görüşürüz.
2: Teşekkürler.

Şimdi Atosun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

0: fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet P10.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar etkili. Ümraniye Kavacık'ta her iki istikamette aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca. Pilot garaj şoto ekspertiz.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

Ronald in the Ocean sonrasında Maximum Hitmus'e tekrar günümüzden devam ediyoruz. Şu günlerde yeni albüm hazırlığı içinde şayet bir aksilik olmazsa Ağustos ayında yeni albüm müzik marketlerdeki yerini alacak. Becky G'den bahsediyorum ve işte bu albümde yer alacak single'lar.

0: Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Terry Swims, Hugel ve Solto ikilisi, Aya Nakamura ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilos'ta başlıyor.
1: Florida Beach.
2: 11 Temmuz Cumartesi
1: DJ K1 ile eğlence saat 14'te başlıyor.
2: Florida Beach'te
1: eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et
1: ve kanala katıl.
2: Davetiye kazanma şansı yakala.

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

Kesinlikle son yılların en başarılı vokallerinden. Taylor Swift ve The Doors sonrasında Maximum Hypnose'ı biraz daha tempo yükselterek devam ediyoruz. Ne de olsa cuma günündeyiz. İşte bugün için ideal single'lar.

0: Ardından artık hafta sonu için geri sayıma geçtiğimiz Cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. Romanya'dan başarılı bir ortaklık. Prodüksiyon masasında Siko Toy, vokallerde ise Minelli. İşte bu ikilden dinlediğimiz Yesterday sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Hani yok yok diyebilirim listede. Alex Sensation ve Faruko ikilisi. Alex Warren, Naughty Boy ve Sam Smith. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise The Bossa ve Magnetic ile yapacağız.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14-15, 16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Sensation ve Faruk önderliğinde kalabalık bir kadrodan After Party Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler. Cuma öğle sonrasında Maximum Hit Müze. Bu kez Alex Warren'la devam ediyoruz. Radyo Fenemen The Ordinary. They say-

0: Pazartesi başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Reklam. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Makarnaların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 9-10 Temmuz tarihlerinde makarnalarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
0: Migros hepimize iyi gelecek.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: iftihar olan yıllar yıllar sonra bu kez Vincent prodüksiyonuyla, oldukça agresif bir prodüksiyonla bir kez daha günümüze geldi. İşte Radyo Fenomen'de yepyeni versiyonuyla Stereo Love sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Ömer Balık, Lady Gaga ve Doechii ikilisi, A$AP Ferg ve Nicki Minaj ortaklığı, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Olivia Dean'le yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Ankara 99.5.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
4: Doğada ne varsa Zümrana da.
5: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
6: Uygun musun?
5: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
6: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: inan gelsin Sütaş Ayran. İstikçe iyi hissedeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Pekala işte günün ikinci arasında ufak bir mola için ideal single'lardan Ömer Balık ve You Lost Me Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, özellikle futbol severler için heyecanlı günler. Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor biliyorsun ve şimdi Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben. Yalçın Alaca ile birlikte 10 Temmuz'da Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Yalçın, hoş geldin.
3: Hoş buldum Serdar.
2: Yalçın, şimdi seni 4 yıl öncesine bir götüreyim mi?
3: Yani 14 Aralık 2022'ye gidelim.
2: 22.
3: Söyleyeceğini tahmin ettim çünkü.
2: Anıları canlandıralım. Yine bir Fransa-Fas maçı, bu defa yarı finalde karşı evet. karşıya gelmişlerdi. Ve o günkü skor neydi? Dün akşamki skor neydi?
3: O günkü skorla bu akşam, yani dün akşamki Aha. skor aynı. 2-0. Bundan Aha. 4 yıl önce 14 Aralık 2022 bu sefer yarı finalde Fransa-Fas karşı karşıya geliyor. Aha. Tarih tekerrürden ibarettir. Aha. Ve dün akşama da baktığımız zaman çeyrek finalde yine Fransa-Fas. Ama 4 yıl önce olduğu gibi bu Aha. yılda Fransa affetmedi. Evet. Aynı skorla üstünlüğünü korudu ve tabii ki yarı finale de çıktılar.
2: Tabii 2022'de bir kış Dünya Kupası
3: Aralık ayında yapılmıştı. Oynanmıştı. Zaten dünyada ilk kez yapılan bir kış organizasyonuydu Dünya Aha. Kupası olarak. Herkes de şaşırmıştı ama yapacak bir şey yok çünkü oradaki iklim onu
2: gerektiriyordu
3: yani.
2: Ve şimdi bu Dünya Kupası'na dönecek olursak Fransa favori çıktığı maçı kazandı. Yine Dembele ve Mbappe'nin golüyle, hatta Mbappe bir de penaltı kaçırdı. Ben maçın hemen başında, ekran başındaydım. Hı hı. Net bir şekilde atar dedim ama Mbappe gerçekten, izledin bilmiyorum maçı, çok kötü bir penaltı kullandı. Yani çok, hiç yakışmıyor.
3: Çok kötü penaltı kullandı ama Aha. bazı Dünya Kupası'ndaki maçlara baktığımız zaman bunun örnekleri var yani. Hiç kaçırmaz, hep atar dediğimiz futbolcular, onun verdiği bir heyecan mı, bir stres mi artık bilmiyorum. Kaçırıyorlar abi, atamıyorlar bir türlü yani.
2: Ya şey aklıma geldi, bizim yaş kesinlikle yetiyor ona. Roberto Baggio'nun
3: Baggio.
2: İtalya
3: evet.
2: finalinde Dünya Kupası'nda böyle dağlara taşlara vurdu.
3: Dağlara taşlara vurdu gitti vallahi.
2: Ya Mbappe en az onun kadar kötü attı. Yani böyle kalecinin çok böyle üstüne giden, kalecinin çok uğraşmadığı bir kurtarış oldu açıkçası. Neyse, öyle ya da böyle Fransa kazandı ve rakibini bekliyor. Rakibi acaba kim olacak?
3: Rakibi de bu akşamki maçı hemen hatırlatalım bu arada, onu söyleyelim. Bu akşam şuradan notlarımdan bakıyorum, İspanya Belçika karşı karşıya geliyor saat 22'de.
2: Güzel maç.
3: Bu maçın galibiyle Fransa karşılaşacak.
2: Hı hı.
3: Sevgili Serdar, tabii ki Belçika'da Lukaku var. Lukaku da çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor, yolumuza devam etmemiz gerekiyor diye ifadeler kullandı basın toplantısında. Dün akşamki maçın hemen sonrasında Mbappe diyor ki hala uzun bir yolumuz var. Önümüzdeki maçların geride bıraktıklarımızdan daha zorlu olacağını biliyoruz. Kalan maçlar için de hazırız diyor. Yani bakıyorsun bütün takımlar hazır abi.
2: Evet.
3: Öyle bir şey
2: ama
3: var.
2: Ama Fransa İspanya sanki yarı finali olacak gibi bir görüntü
3: işte
2: var.
3: Olur mu olmaz mı? Vallahi artık bu son maçlar hep sürprizli maçlar olabilir.
2: Hı hı.
3: Bilemiyoruz. Hani Fas'tan da bir sürpriz bekliyorduk ama. Evet. 4 yıl önceki skor bu yılda
2: evet,
3: kendisini korudu aslında.
2: Favoriler kazanıyor gibi
3: evet.
2: ve dediğin gibi İspanya-Belçika maçını izleyeceğiz akşam. Yarın maç yok. Cumartesi
3: evet.
2: bir gün yine ara. Sonrasında Norveç-İngiltere, Arjantin-İsviçre maçları pazar günü oynanacak. Ve biz de tabii ki yeni haftanın başında pazartesi günü hem hafta sonu oynananları hem de son durumları birlikte seninle konuşacağız. Görüşürüz.
3: Teşekkürler.

0: Cuma gününde tempo yükselttiğimiz dakikalar tam 7 yıl sonra Alan Walker ve Ava Max bir kez daha bir arada ve işte yepyeni hitleri Fate Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. David Guetta, Anne-Marie ve Coi Leray üçlüsü, Brian Mescal, Fergie ve daha fazlası için kesinlikle doğru yerdesin. Başlangıcı ise The Silent Partner'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun.

Koy Lira ile tempo yükselttik. Baby Don't Hurt Me Radyo Fenomen'deydi. Ve hazır yüksek tempodayken, hazır cuma günündeyken hatırlatmakta fayda var. Bu gece saatler 24'ü gösterdiğinde ben DJ K-Bili Fenomen Club'in için stüdyoda olacağım. Ve hafta sonunu demedi deme yerinde duramayacağım bir setle karşılayacağız Fenomen Club'inde. İlk kez duyacağın single'lar, sürprizlerim seni bekliyor. Bu gece saat 24 radyonun başında olmayı unutma.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Sırada David Guetta ve Teddy Swims ortaklığıyla dinlediğimiz Stones Anay'la birkaç yıl öncesine gittik. Kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğimiz single'ı Dance Monkey Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikle biraz daha tempo yükseltiyoruz. Dans dünyasındayız. Radyo Fenomen'de Anima ve Lizzo ortaklığı...

0: Uzun bir haftanın ardından artık hafta sonu için geri sayımı geçtiğimiz, hafta sonu planları yaptığımız cuma gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Divac Slowdown sonrasında deme yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani yok yok diyebilirim listede. David Guetta ve Bebe Rexha ikilisi, Tyla, Medusa ve daha da fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam. MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi işte.

0: 2 dev ismini ağırlıyor. 8 Ağustos'ta Tiesto, 16 Ağustos'ta Arci. İstanbul Festivali 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı'da. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Beyaz etlerin iyisi İyi Fiyat'a Migros'ta. 10 Temmuz tarihinde taze piliç ürünlerinde %20 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

defalarca bir araya gelip hit single'larla karşımıza çıktılar. David Guetta ve BB Rexy'den bahsediyorum. Ve işte bahsettiğim single'larından I'm Good sonrasında Maximum Hitmus'ı bu kez Güney Afrika'nın yeni yıldız adayı Tyla ile devam ediyoruz. Radyo Fenemen.

0: Tatiller maksimum hit müzik eşliğinde cuma gününü ilerliyoruz. Hafta sonuna doğru ilerliyoruz. İşte DATI ve Tek Mi Der sonrasında. Bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Maksimum hit müzik. 50-50 The Second Voice, Taya Cruz ve Kylie Minogue ortaklığı, DJ Snake, hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ikilisiyle yapacağız.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage 18 Temmuz saat

0: Balon partisi başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Şimdi Atosun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14-15, 16-17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa, Fas'ı 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Dünya Kupası

0: Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 22'de başlayacak. 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor.

0: sonunda redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam.
2: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
3: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar, Cevizli Bağ, Topkapı, Zincirli Kuyu, aksi yönde Edirne Kapı, Beylikdüzü ve Mahmut Bey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldu. Oldukça yoğun, Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun, Kavacık Ataşehir'de yine aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben. Yalçın Alaca ile birlikte 10 Temmuz'da Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Yalçın, hoş geldin.
2: Hoş buldum Serdar.
1: Yalçın, şimdi seni 4 yıl öncesine bir götüreyim mi?
2: Yani 14 Aralık 2022'ye gidelim.
1: 22.
2: Söyleyeceğini tahmin ettim çünkü.
1: Anıları canlandıralım. Yine bir Fransa-Fas maçı, bu defa yarı finalde karşı
2: evet.
1: karşıya gelmişlerdi. Ve o günkü skor neydi? Dün akşamki skor neydi?
2: O günkü skorla bu akşam, yani dün akşamki Aha. skor aynı. 2-0. Bundan Aha. 4 yıl önce 14 Aralık 2022 bu sefer yarı finalde Fransa-Fas karşı karşıya geliyor.
1: Aha.
2: Tarih tekerrürden ibarettir.
1: Aha.
2: Ve dün akşama da baktığımız zaman çeyrek finalde yine Fransa-Fas. Ama 4 yıl önce olduğu gibi bu Aha. yılda Fransa affetmedi.
1: Evet.
2: Aynı skorla üstünlüğünü korudu ve tabii ki yarı finale de çıktılar.
1: Tabii 2022'de bir kış Dünya Kupası
2: Aralık ayında yapılmıştı.
1: Oynanmıştı.
2: Zaten dünyada ilk kez yapılan bir kış organizasyonuydu Dünya Aha. Kupası olarak. Herkes de şaşırmıştı ama yapacak bir şey yok çünkü oradaki iklim onu
1: gerektiriyordu
2: yani.
1: Ve şimdi bu Dünya Kupası'na dönecek olursak Fransa favori çıktığı maçı kazandı. Yine Dembele ve Mbappe'nin golüyle, hatta Mbappe bir de penaltı kaçırdı. Ben maçın hemen başında, ekran başındaydım.
2: Hı hı.
1: Net bir şekilde atar dedim ama Mbappe gerçekten izledin bilmiyorum maçı. Çok kötü bir penaltı kullandı. Yani
2: çok,
1: hiç yakışmıyor.
2: Çok kötü penaltı kullandı ama
1: Aha.
2: bazı Dünya Kupası'ndaki maçlara baktığımız zaman bunun örnekleri var yani. Hiç kaçırmaz, hep atar dediğimiz futbolcular. Onun verdiği bir heyecan mı, bir stres mi artık bilmiyorum. Kaçırıyorlar abi, atamıyorlar bir türlü yani.
1: Ya şey aklıma geldi, bizim yaş kesinlikle yetiyor ona. Roberto Baggio'nun
2: Baggio.
1: İtalya
2: evet.
1: finalinde Dünya Kupası'nda böyle dağlara taşlara vurdu.
2: Dağlara taşlara vurdu gitti vallahi.
1: Ya Mbappe ya. En az onun kadar kötü attı. Yani böyle kalecinin çok böyle üstüne giden, kalecinin çok uğraşmadığı bir kurtarış oldu açıkçası. Neyse, öyle ya da böyle Fransa kazandı ve rakibini bekliyor. Rakibi acaba kim olacak?
2: Rakibi de bu akşamki maçı hemen hatırlatalım bu arada, onu söyleyelim. Bu akşam şuradan notlarımdan bakıyorum, İspanya-Belçika karşı karşıya geliyor saat 22'de.
1: Güzel maç.
2: Bu maçın galibiyle Fransa karşılaşacak.
1: Hı hı.
2: Sevgili Serdar, tabii ki Belçika'da Lukaku var. Lukaku'da çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor, yolumuza devam etmemiz gerekiyor diye ifadeler kullandı basın toplantısında. Dün akşamki maçın hemen sonrasında Mbappe diyor ki hala uzun bir yolumuz var. Önümüzdeki maçların geride bıraktıklarımızdan daha zorlu olacağını biliyoruz. Kalan maçlar için de hazırız diyor. Yani bakıyorsun bütün takımlar hazır abi.
1: Evet.
2: Öyle bir şey
1: Ama
2: var.
1: Ama Fransa-İspanya sanki yarı finali olacak gibi bir görüntü
2: işte
1: var.
2: Olur
1: değil
2: mu?
1: Mi?
2: Olmaz mı? Vallahi artık bu son maçlar hep sürprizli maçlar olabilir.
1: Hı hı.
2: Bilemiyoruz. Hani Fas'tan da bir sürpriz bekliyorduk.
1: Evet.
2: Ama 4 yıl önceki skor bu yılda
1: evet,
2: kendisini korudu aslında.
1: Favoriler kazanıyor gibi
2: evet.
1: ve dediğin gibi İspanya-Belçika maçını izleyeceğiz akşam. Yarın maç yok. Cumartesi
2: evet.
1: bir gün yine ara. Sonrasında Norveç-İngiltere, Arjantin-İsviçre maçları pazar günü oynanacak. Ve biz de tabii ki yeni haftanın başında pazartesi günü hem hafta sonu oynananları hem de son durumları birlikte seninle konuşacağız.
2: Görüşürüz. Teşekkürler.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde. İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali dünyanın ritmini şehre taşıyor. Central

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update başlıyor. Saatler 17, sırada Fire Fire.

0: eski sevgiline bir not yazmak isteseydin ne derdin? Hadi bakalım. Bugünün mesajları isim vermeden söyleyeceğim. Merak etmeyin. Dürüst olun. Radyo Fenomen'den gönderin Instagram hesabından. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Tim Impala, Jenny, Dracula ardından Drop It Low, Cat De Luna burada olacak. Deniz Görkem'le Update devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bursa 94.7.
1: Reklam. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle Teonef ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle Teonix sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca Gazoz.
3: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.
3: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

notların mesajları geliyor. Bugün onları okuyorum. Şifreleri umarım değiştirmemişsindir demiş. Bir tane daha okuyorum. Bitkileri hala yaşatabiliyor musun demiş. Emek var demek ki o bitkilerde. Bir tane daha okuyalım. Kahveyi artık şekersiz içebiliyorsun.

0: ilişkiler sorusu. Şimdi demiştim ki eski sevgiline bir not yazmak istesen ne yazardın? Dizileri bensiz bitirebildin mi diye sormuş. Ya hala geç kalıyor musun diyen var. Geç kalma hiç unutulmuyor biliyorsunuz değil mi? Geç kalan insana gerçekten puanı direkt düşüyor. Maximum Hit Müzik'ten neler ver bakalım. Turn Your Lights Off, Kato John. Ardından ise Don't Ever Child, Swedish House Mafia ve John Martin burada. Deniz Görkem'le update devam ediyor.
1: Radyo Fenomen Medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz

0: Başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın.

0: Akslet bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
1: Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları 3. etaptaki 3. maçında Türk baş antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile yarın Türkiye saatiyle 13.20'de karşı karşıya gelecek. Basketbol Süper Ligi'nde 5 yıldır Denizli'yi temsil eden ve yeni sezonda ilk kez Avrupa arenasında yer almaya hazırlanan Yucatan Merkez Efendi Belediyesi'nin adı Denizli Basket olarak değiştirildi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

Planet at Orda güzel haberler paylaşıyoruz. Biliyorsun Madonna 21 yıl sonra dans pistlerine resmi olarak döndü. Gençleşiyor bu kadın. Gençleşiyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

Tasarım iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde bakliyat, bulgur ve pirinç ürünlerinde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

Deniz Yavu senle birlikteydi, ardından Bad Angel burada olacak. Deniz Görkem'le update'in ilişkiler sonrası dakikalar sonra tekrarlanacak. İkinci saatteyiz. Instagram, Radyo Fenomen'den cevapları göndermeye devam. 8'e kadar konuşacağız.

0: okumaya devam edeceğim. Radyo Fenomen'desin. Terry Swims gidiyor. Maximum Hit Müzik. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. So Easy Olivia Dean ilk sırada, ardından Marshmallow and Mary Friends ve çok daha fazlasıyla Deniz Görkem'le Update'te tam yanında olacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Marmaris 99.5.
1: Reklam. Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
4: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
5: Ziraat Katılım Bankkart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
8: Size Fuzul uyar.
7: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
9: Reklam.
10: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakasında Avcılar, Cevizli Bağ, Topkapı, Zincirli Kuyu, aksiyonda Edirne Kapı, Beylikdüzü ve Mahmut Bey gişeleri çevresi yoğun ilerliyor. Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu, Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldu. Oldukça yoğun. Kartal Üsküdar çift yönlü yoğun. Kavacık Ataşehir'de yine aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
10: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
12: Radyo Fenomen.
8: Maksimum hit müzik.
12: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: Dünya Kupası heyecan devam ederken ekip arkadaşlarım Dünya Kupası hakkında neler anlatacaklar, hadi dinleyelim.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, Serdar Koçak ben. Yalçın Alaca ile birlikte 10 Temmuz'da Dünya Kupası'nı konuşmaya başlayacağız. Yalçın, hoş geldin.
3: Hoş buldum Serdar.
2: Yalçın, şimdi seni 4 yıl öncesine bir götüreyim mi?
3: Yani 14 Aralık 2022'ye gidelim.
2: 22.
3: Söyleyeceğini tahmin ettim çünkü.
2: Anıları canlandıralım. Yine bir Fransa-Fas maçı, bu defa yarı finalde karşı evet. karşıya gelmişlerdi. Ve o günkü skor neydi? Dün akşamki skor neydi?
3: O günkü skorla bu akşam, yani dün akşamki Aha. skor aynı. 2-0. Bundan Aha. 4 yıl önce 14 Aralık 2022 bu sefer yarı finalde Fransa-Fas karşı karşıya geliyor. Aha. Tarih tekerrürden ibarettir. Aha. Ve dün akşama da baktığımız zaman çeyrek finalde yine Fransa-Fas. Ama 4 yıl önce olduğu gibi bu Aha. yılda Fransa affetmedi. Evet. Aynı skorla üstünlüğünü korudu ve tabii ki yarı finale de çıktılar.
2: Tabii 2022'de bir kış Dünya Kupası
3: Aralık
2: Katar'da
3: ayında yapılmıştı. Oynanmıştı. Zaten dünyada ilk kez yapılan bir kış organizasyonuydu Dünya Aha. Kupası olarak. Herkes de şaşırmıştı ama yapacak bir şey yok çünkü oradaki iklim onu
2: gerektiriyordu
3: yani.
2: Ve şimdi bu Dünya Kupası'na dönecek olursak Fransa favori çıktığı maçı kazandı yine Dembele ve Mbappe'nin golüyle. Hatta Mbappe bir de penaltı kaçırdı. Ben maçın hemen başında, ekran başındaydım. Hı hı. Net bir şekilde atar dedim ama Mbappe gerçekten izledin bilmiyorum maçı, çok kötü bir penaltı kullandı. Yani çok, hiç yakışmıyor.
3: Çok kötü penaltı kullandı ama Aha. bazı Dünya Kupası'ndaki maçlara baktığımız zaman bunun örnekleri var yani. Hiç kaçırmaz, hep atar dediğimiz futbolcular, onun verdiği bir heyecan mı, bir stres mi artık bilmiyorum. Kaçırıyorlar abi, atamıyorlar bir türlü yani.
2: Ya şey aklıma geldi, bizim yaş kesinlikle yetiyor ona. Roberto Baggio. İtalya finalinde evet. Dünya Kupası'nda böyle dağlara taşlara vurdu.
3: Dağlara taşlara vurdu gitti vallahi.
2: Ya Mbappe ya. En az onun kadar kötü attı. Yani böyle kalecinin çok böyle üstüne giden, kalecinin çok uğraşmadığı bir kurtarış oldu açıkçası. Neyse, öyle ya da böyle Fransa kazandı ve rakibini bekliyor. Rakibi acaba kim olacak?
3: Rakibi de bu akşamki maçı hemen hatırlatalım bu arada, onu söyleyelim. Bu akşam şuradan notlarımdan bakıyorum, İspanya-Belçika karşı karşıya geliyor saat 22'de.
2: Güzel maç.
3: Bu maçın galibiyle Fransa karşılaşacak
2: hı hı.
3: Sevgili Serdar. Tabii ki Belçika'da Lukaku var. Lukaku'da çok iyi bir maç oynamamız gerekiyor, yolumuza devam etmemiz gerekiyor diye ifadeler kullandı basın toplantısında. Dün akşamki maçın hemen sonrasında Mbappe diyor ki hala uzun bir yolumuz var. Önümüzdeki maçların geride bıraktıklarımızdan daha zorlu olacağını biliyoruz. Kalan maçlar için de hazırız diyor. Yani bakıyorsun bütün takımlar hazır abi.
2: Evet.
3: Öyle bir şey var.
2: Ama Fransa-İspanya sanki yarı finali olacak gibi bir görüntü var
3: işte,
2: değil mi?
3: Olur mu olmaz mı? Vallahi artık bu son maçlar hep sürprizli maçlar olabilir.
2: Hı hı.
3: Bilemiyoruz. Hani Fas'tan da bir sürpriz bekliyorduk ama... Evet. 4 yıl önceki...

0: yazmadı okuyayım. Dolabı yine sen mi dağınık bırakıyorsun? Demek ki sen bırakıyormuşsun. Sevgilin bir suçu yokmuş. Bir tane daha okuyayım. Birin %1'de yaşamaya devam mı demiş. Ooo yalancısın mesajı. Maximum Hit Müzik'te birazdan Dayı Dayı, Shakira Bruno Boy, ardındansa Jimin ve Alex Born gibi şarkı ve şarkıcılar Update'te Radyo Fenomen'de olacaklar.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın.

0: Chery ile tatile çıkmanın tam zamanı. Temmuz ayı boyunca tüm Chery yetkili servislerinde sunulan ücretsiz yaz kontrolü fırsatını kaçırmayın. Üstelik klima gazı yenileme hizmeti %10 indirimli. Ayrıntılar chery.com.tr'de.
1: Chery. Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere getir.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
1: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyükkent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara ve Antalya 30, İzmir 34, Bursa 29, Diyarbakır 39 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

Şarkılarıyla burada olmaya devam ediyoruz. Bilgiler, birkaç isteğim var senden. İlişkiler sorusuna dair. Eğer önerilerin varsa, aklına gelen soru önerileri bana yazabilirsin Instagram'dan. Ardındansa müzik haberleri için de radyofenomen.com'a seni yönlendiriyor. Ordinary Alex Ward sende şimdi.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: Şimdi Atosun Optik'te Temmuz fırsatı %30'a varan indirimle başladı. 10-19 Temmuz tarihleri arasında güneş gözlüklerinde 3000 TL ve üzeri

0: dediğin an gelsin Sütaş Ayran. İstikçe iyi hissedeceksin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 11-12 Temmuz tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Reklam.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19 oldu Cuma gününde. Fire Fire'la, Deniz Görkem'le Update Radyo Fenomen'de devam ediyor.

0: sevgiline bir not yazmak istesen ne yazardın? Instagram Radyo Fenomen'den son saatte mesajları okumaya devam edeceğim 8'e kadar. Morenta yayınına gidiyor. Deniz Görkem Laptek'te birazdan Dracula Jenny burada olacak. Ardındansa Single Ladies Beyoncé. Cuma enerjisini biraz daha hızlandırsın bakalım. Gelsin.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te. Bak.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Bu yazın en büyük hiti Mitsubishi Elektrik Klima'dan. Mi Club üyelerine özel ayda 5.544 TL'den başlayan fiyatlar, seçili ürünlerde peşin fiyatına 8 taksit ve 10 yıl garanti fırsatıyla hayat Mitsubishi Elektrik Klima kalitesinde. Detaylar web sitemizde.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

Eski sevgiline bir not yazmak istesen ne yazardın demiştim. Gelen cevaplardan okuyayım. Yeni sevgiline de kumandayı bırakma bana. Ya bu televizyon kavgaları hep oluyor değil mi? Umarım Wi-Fi şifresini bu kez unutmuyorsundur demiş. Bir tane daha okuyayım. Beni değil verdiğim playlisti özlersin demiş. Çok enteresan ya, şaka gibi.

0: Beyoncé. Biliyorsunuz Beyoncé'yi ne kadardır takip ediyorsunuz? Merak ediyorum. Yani her geçen yıl gençleştiğini farkında mısınız? 4 Temmuz gecesi kimsenin beklemediği bir anda yayınladığı yepyeni bir şarkı çıktı. Morning Team. Gerçekten pop dünyasının kraliçesi diyebiliriz ya. Hayranıyız. Umarım günün güzel geçiyordur. Maximum Hit Müzik'te Magnetic'le başlayacağım. Duvosa, ardından Follow You ve Brian Mescal'den Far in the Sand gibi şarkı ve şarkılarla devam edeceğim. Kaçırmayın.
1: Radyo Fenomen medya sponsorluğunda Kapadokya'da gökyüzü sahneye dönüşüyor. Space on Stage. 18 Temmuz saat

0: Pazartesi başlıyor.
1: Detaylar için spaceonstage.com'a tıkla.
0: Bilet kazanma şansı için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Reklam.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
3: Size Fuzul uyar.
4: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Göz sağlığınızı önemsiyoruz. Üstelik tam 30 yıldır. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın hayatına dokunan Dünya Göz, ileri tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla 30 yıldır yanınızda. Dünya Göz, 444-4469.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
11: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
12: Hyundai'niz için bakım, sizin için avant.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya ile Belçika bugün karşı karşıya gelecek. Maç saat 22'de başlayacak. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki 2. maçında Amerika Birleşik Devletleri'ne 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları 3. etaptaki 3. maçında Türk baş antrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı ev sahibi Japonya ile yarın Türkiye saatiyle 13.20'de karşı karşıya gelecek. Basketbol Süper Ligi'nde 5 yıldır Denizli'yi temsil eden ve yeni sezonda ilk kez Avrupa arenasında yer almaya hazırlanan Yucatel Merkez Efendi Belediyesi'nin adı Denizli Basket olarak değiştirildi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt altın madalyanın sahibi oldu.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le Update.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Reklam.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. İzmir 99.5. Şahane yaz festivaliyle kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, şahane yaz festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere...
2: Reklam. Radyo Fenomen.

radyo fenomen. Fenomen'de gece boyu maksimum eğlence maratonu. En iyi parti müzikleri, en eğlenceli dans şarkıları. Şimdi.

0: Allah.
1: K-Billy, Super Sounds of House.

çok var.